0: sancısına yok ilişmem bir daha.
1: Aklından geçen şarkı senin için İstanbul FM'de.

0: Dinleyebileceğin en güzel şarkıları senin için biz çalıyoruz. Çünkü bunu yapmayı çok seviyoruz.
1: Çok seviyoruz.
0: Burası İstanbul FM.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.

Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı. Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: Diyes Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun. Diyes
1: Damat. Peugeot'unuz hazırsa başlasın yaz yolculukları. 3 yaş ve üstü aracınızı Peugeot Can yetkili servisine getirin, yaz bakım kampanyasından yararlanın. Filtreler, fren diski, balata ve motor yağında %20 indirim. Aracınızı Peugeot Can Otomotiv yetkili servisine bekliyoruz. Peugeot Can Otomotiv Servis, Ataşehir Şerifali'de.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil

0: Performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Atölyede çalışan varmış gibi yapıp kepengi az kapatmaktan daha güvenlisi Kale Alarm Sistemleri.
2: Kale ile güvenli, kale gibi güvenli.
3: Reklam.
4: Kahve severlerin beklediği festival geliyor.
5: Kahve Festivali
4: 26, 27, 28 Haziran'da Goga Beach'te. DJ performanslarıyla eğlence. Emre Fel,
5: Ayna,
4: Ferman Akgül
5: ve daha birçok sürpriz isimle müzik dolu 3 gün seni bekliyor.
4: Bu festivale davetiye kazanmak için
5: İstanbul FM'de yalçın.net'i takip et.

Citroen'iniz hazırsa başlasın yaz yolculukları. 3 yaş ve üstü aracınızı Citroen Can yetkili servisine getirin, yaz bakım kampanyasından yararlanın. Filtreler, fren diski, balata ve motor yağında %20 indirim. Aracınızı Citroen Can Otomotiv yetkili servisine bekliyoruz. Citroen Can Otomotiv Servis, Ataşehir Şerif Ali'de.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi

0: Eymen Babalar Günü'nü kutlar.
1: Babalar Günü ve karne hediyelerinin tam zamanı. Akıllı telefonlardan kulaklıklara, tabletlerden scooterlara çeşit çeşit teknolojik hediye MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'ta gelin, Babalar Günü ve karne hediyelerini keşfedin. Son gün 21 Haziran. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.

0: Ay, bütün kış yaz da yaz diye tutturanlar neredesiniz? Mutlu musunuz şimdi?
1: Hayırdır Engin Bey, çok mu sıcak?
0: Yok, çok masraf. Kliması, şortu, yandım.
2: Bonuslular yaz alışverişini serin serin yapıyor. Market, giyim, elektronik, beyaz eşya, yapı, mobilya ve seçili e-ticaret platformlarından toplam 20 bin liraya varan bonus kazanıyor. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Son gün 30 Haziran. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Hemen başvurun.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni

0: motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Tatile giderken evde ışığı açık bırakmaktan daha güvenlisi

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubesi.

0: fiyatıyla. Tişörtler 229.99, gömlekler, bermudalar, pantolonlar 499.99 TL'den başlayan fiyatlarla. Babalar gününe özel Sıla Zenger spor ayakkabı 999.99, Philips One Blade tıraş makinesi sadece 1449.99. 5 aya varan taksitle mağazalarımızda ve çetinkaya.com.tr'de. Çetinkaya.
1: Peugeot'unuz hazırsa başlasın yaz yolculukları. 3 yaş ve üstü aracınızı Peugeot Can yetkili servisine getirin, yaz bakım kampanyasından yararlanın. Filtreler, fren diski, balata ve motor yağında %20 indirim. Aracınızı Peugeot Can Otomotiv yetkili servisine bekliyoruz. Peugeot Can Otomotiv Servis, Ataşehir Şerif Ali'de.

0: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

İstanbul FM'de sıcak bir Haziran hafta sonu ve tabii ki yepyeni hafta sonuyla birlikte yepyeni bir Top 10 listesinde sizlerle beraberiz sevgili dinleyiciler. Her zaman olduğu gibi Yalçın Alıcı mikrofon başında tam bir saat boyunca geçtiğimiz hafta İstanbul FM'de en çok çalan, en çok istek alan, en çok oy alan 10 tane şarkıyı arka arkaya sıralayacağız ve dinleyeceğiz. Tabii ki bu hafta da listemize baktığımız zaman inişler, çıkışlar var, yeni giriş var ve bu hafta acaba Top 10 listesinde zirvedeki isim değişti mi, aynı mı kaldı, onu hep beraber bir saatin sonunda göreceğiz. Her cumartesi ve pazar günü saat 13'te İstanbul FM'de başlayan program Top 10 listesi. Zaman zaman da söylüyorum, Türkiye'nin en iyi 10 şarkısını arka arkaya dinlemek isterseniz burada kalmanız yeterli. Ve tabii ki her zaman yaptığımız gibi bu hafta da İstanbul FM Top 10 listesine 10 numarayla başlıyoruz. Bu hafta 10 numaraya baktığımız zaman yeni bir giriş görüyoruz. Hani Türk müziğinin güçlü ve kendine has yorumcularından biri denir ya. Hah işte öyle bir isim. Elif Buse Doğan. Mayıs ayının ortalarında yepyeni şarkısı servis edilmişti. Ve sizlerden gelen oylarla da isteklerle de bu hafta İstanbul FM Top 10 listesine giriş yapmayı başardı. Ve bu hafta Yangın Yeri isimli yepyeni şarkısıyla İstanbul FM Top 10 listesine 10 numaradan Elif Buse Doğan merhaba diyor.

0: yeri.
1: İstanbul FM Top 10 devam edecek.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
3: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Seymen, yılların lezzeti. Tahin, pekmez, bal ve reçeli.
7: Seymen, babalar gününü kutlar.
8: Atölyede çalışan varmış gibi yapıp kepenge az kapatmaktan daha güvenlisi Kale alarm sistemleri.
1: İstanbul FM Top 10 devam ediyor.

İstanbul FM'deyiz. Zirveye doğru ilerliyoruz. Top 10 listesindeyiz. Yalçın Alıcı mikrofon başında. Radyolarını yeni açanlar varsa hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta 10 numarada Elif Buse Doğan Yangın Yeri şarkısıyla başladık ve geliyoruz bu haftanın 9 numarasına. Bu hafta 9 numarayı dinlemeden önce hemen hatırlatalım. Her zaman hatırlatıyoruz ve sizler de tabii ki oylarınızla sevdiğiniz şarkıları zirveye doğru taşıyabiliyorsunuz. WhatsApp üzerinden mesaj gönderirseniz oyunuzu kullanmış oluyorsunuz. 0544-886-1886 WhatsApp numaramız. Top 10 listesinde beğendiğiniz isim ya da şarkıyı yazıp yanına Top 10 yazıp mesajınızı gönderirseniz oyunuzu kullanmış olursunuz sevgili dinleyiciler. Ve geldik bu haftanın 9 numarasına. Bu hafta 9 numaraya baktığımız zaman düşüş gösteren bir ikiliyi görüyoruz. Geçen hafta listemizde 8 numarada dinlemiştik kendilerini. Bu hafta bir basamaklık gerileme daha kaydettiler. Serseri isimli şarkılarıyla Emre Altu ve APO ikilisi İstanbul FM Top 10 listesinde bu hafta 9 numarada.

0: yaşıyorum ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.
1: İstanbul FM Top 10 devam ediyor.
2: İstanbul FM'deyiz. Keyifli bir hafta sonu olsun istiyoruz tabii ki. Ve bu keyfinize, bu hafta sonu keyfinize keyif katan şarkılar da Top 10 listesinden radyolarınıza ulaşıyor. Ve geliyoruz listemizin bu hafta 8 numarasına. 8 numarada geçen hafta 9 numaradan yeni giriş yapan Blok 3'ü görüyoruz. Kayıp Kalp isimli şarkısıyla sizlerden gelen oylarla da bu hafta bir basamaklık yükseliş kaydetti. Birazdan yepyeni şarkısını hep beraber dinleyeceğiz. Ancak tabii ki yeni şarkılar, yeni albüm telaşı derken 28 Haziran'daki İstanbul'da Beşiktaş Stadyumu'ndaki o dev konserine hazırlıkları da devam ediyor. Çok az bir zaman kaldı. Bunun da hatırlatmasını yapalım size. 28 Haziran'da Blok 3'ü saat 21'de Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda seyredebilirsiniz, izleyebilirsiniz ve şarkılarını orada hep bir ağızdan da söyleyebilirsiniz. Dedikten sonra bu haftanın 8 numarası Blok 3 ve şarkısı Kayıp Kalp.
1: 8 numara. 8 numara.

zirveye doğru ilerliyoruz. Zirveye doğru ilerlerken de tabii ki geride bıraktığımız şarkılar var sevgili dinleyiciler. Geldik listemizin 7 numarasına. Bu hafta 7 numaraya baktığımız zaman haftanın en kötü düşüş sergileyen iki ismini geride bırakacağız birazdan. Geçen hafta 4 numarada dinlemiştik kendilerini. Acaba zirveye doğru oynarlar mı derken bu hafta kötü bir düşüş sergilediler. Gökhan Özen ve Demet Akalın ikilisinden bahsediyorum sevgili dinleyiciler. Benden Sorulur isimli şarkılarıyla bu hafta 3 basamaklık gerileme kaydetti ve İstanbul FM Top 10 listesinde haftayı 7 numarada kapatacaklar. Ancak tabii ki bu ikiliyi severlere güzel bir haberimiz var. Yeni düet yolda ve yakında da hep beraber dinleyeceğiz. Ancak bu hafta 7 numarada Benden Sorulur var.

İstanbul FM Top 10 listesi bütün hızıyla devam ediyor. Zirveye doğru ilerliyoruz emin adımlarla ve geliyoruz listemizin 6 numarasına sevgili dinleyiciler. 6 numarada bu hafta yine düşüş sergileyen bir isimle devam edeceğiz. Geçtiğimiz hafta listemizin tam ortasındaydı. 5 numarada dinledik ve ancak kendisi bu hafta bir basamaklık gerileme kaydetti. Sıla'dan bahsediyorum. Hayran isimli şarkısıyla İstanbul FM Top 10 listesinde bu hafta 6 numaradan bizlere seslenecek. Ancak hayranlarına da, özellikle İstanbul'daki hayranlarına da bir konser haberi vereyim. 8 Temmuz Çarşamba günü nerede olacak? Maximum Unique Açık Hava'da, Maslak'ta olacak sevgili dinleyiciler. Sıla'nın bu konserini kaçırmayın diyelim ve hayran şarkısıyla bu haftada kendisini 6 numarada.

0: Arkası.
1: Reklamlar. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi...

0: listesinde listemizin geldik tam ortasına. Listemizi yarıladık. Birazdan 5 numaradaki şarkıyı dinleyeceğiz. Ancak her zaman yaptığımız gibi geride bıraktığımız 5 şarkıyı şöyle kısaca bir hatırlayalım. Bu hafta 10 numarada yeni giriş vardı. Elif Buse Doğan şarkısı Yangın Yeri.
1: 10 numara.

90 Top 10 listesinde listemizin 5 numarasına yarılıyoruz. Tam ortasındayız ve bu hafta 5 numaraya baktığımız zaman da yükseliş gösteren bir ikiliyi görüyoruz. Yavaş yavaş ilerliyorlar ve sizlerden de beğeni toplamaya devam ediyorlar. Yonca Lodi ve Murat Güneş ikilisinden bahsediyorum. Geçen hafta onları İncir Ağacı isimli şarkılarıyla 7 numarada dinlemiştik. Ve bu hafta da iyi çıkış sergileyen isimlerden biri oldu. Hatta ikisi oldu diyebiliriz. Sizlerden gelen oylarla da 2 basamaklık yükseliş kaydeden ikili bu hafta İstanbul FM Top 10 listesinde 5 numaradan sesleniyor. 5 numara.

0: devam ediyor.
1: İstanbul FM'de her cumartesi ve pazar günü saat 13'te Top 10 listesinde beraberiz. Türkiye'nin en iyi 10 şarkısını arka arkaya dinliyoruz, sıralıyoruz. Ve tabii ki sizler de Top 10 listesinde beğendiğiniz şarkıları zirveye oylarınızla taşıyabiliyorsunuz sevgili dinleyiciler. Ve geliyoruz bu haftanın 4 numarasına. Bu hafta da 4 numaraya baktığımız zaman Yonca Lodi ve Murat Güneş gibi haftanın en iyi çıkış sergileyen isimlerinden biriyle devam edeceğiz listemize. Geçen hafta 6 numarada dinlemişti kendisini ve bu hafta 2 basamaklık yükseliş kaydetti. Değilim isimli şarkısıyla Mebrure İstanbul FM Top 10 listesinde bu hafta 4. sırada.
0: 4 numara.

0: İstanbul FM Top 10 listesinde zirveye çok az bir zaman kaldı. Bu haftanın zirvesindeki şarkıyı, ismi merak ediyorsanız burada kalmanız yeterli. İlk 3'teyiz artık. İlk 3'te de yine hareketlilik var. Ancak 3 numarada geçen haftaki yerini koruyan bir ismi dinleyeceğiz birazdan. Sezen Aksu, Aşk Dansı isimli şarkısıyla geçen hafta 2 numaradan 3 numaraya düşmüştü. Ve bu hafta da geçen haftaki yerini koruyan isimlerden biri oldu. Aşk Dansı isimli şarkısıyla İstanbul FM Top 10 listesinde geçen haftaki yerini koruyarak bu hafta da 3 numaradan bize sesleniyor.
1: 3 numara. 3 numara.

0: Ve çok az bir zaman kaldı. Bir şarkı sonra zirvedeki şarkıyı hep beraber öğreneceğiz sevgili dinleyiciler. Bu hafta 3 numarada Sezen Aksu'yu geride bıraktık Aşk Dansı isimli şarkısıyla. Ve geliyoruz haftanın 2 numarasına. Bu hafta 2 numaraya baktığımız zaman artık zirveyi terk eden bir ismi görüyoruz. Tam 2 haftadır zirvede bizlere sesleniyordu. Ancak bu hafta bir basamaklık düşüş sergileyerek 2 numaraya düştü. Derya Uludağ'dan bahsediyorum. Hani isimli şarkısıyla sevgili dinleyiciler geçen hafta da zirvedeydi. Ancak bu hafta bir basamaklık düşüş sergileyerek 2 numaradan bizlere seslenecek. Ve Derya Ulu hayranları sevenleri için de hemen bugünden hatırlatma yapalım. 6 Temmuz'da açık havada Harbiye'de olacak saat 21'de. O güzel şarkıları Harbiye'de dinleme şansına sahipsiniz diyelim. Ve 2 numarada Derya Ulu hani.
1: 2 numara. 2 numara.

0: devam ediyor.
1: İstanbul FM Top 10 listesinde geldik bu haftanın bir numarasına. Derya Ulu Hani şarkısıyla iki numaradaysa o zaman bu hafta listedeki zirve sahibi ve şarkısı değişti. Birazdan dinleyeceğiz ama ancak öncesinde geride bıraktığımız dört tane şarkıyı şöyle bir hatırlayalım. Bu hafta beş numarada haftanın en iyi çıkış sergileyen iki ismi vardı. Yonca Lodi ve Murat Güneş, şarkıları İncir Ağacı.
0: Beş numara.

0: geldik listemizin bir numarasına sevgili dinleyiciler. Her zaman söylüyorum, sizlerin oylarınızla da sevdiğiniz şarkı ya da şarkıcıları top 10 listesinde zirveye taşıyabiliyorsunuz. Ve bu hafta gerçekten sizden çok oy alan bir şarkı ve isim oldu. Geçen hafta 2 numarada dinlemiştik. Zaten zirveye ortak olmuştu. Ve bu hafta da sizlerden epey bir oy aldı. Top 10 listesinde zirveye yerleşti. Mabel Matiz, Dağılıyorum Olaysız isimli şarkısıyla geçen hafta 2 numaradaydı. Bu hafta sadece bir basamaklık yükselişle İstanbul FM Top 10 listesinde zirvenin yeni sahibi oldu.
1: 1 numara.

0: haftam top 10 listesinde benim için de veda zamanı geldi. Çok teşekkürler bu haftada bizlerle birlikte oldunuz, bize zaman ayırdınız. Bir kez daha hatırlatayım size, top 10 listesinde sevdiğiniz şarkıları bir numaraya taşımak isterseniz WhatsApp üzerinden oy kullanmayı unutmayın. 0544-886-1886 WhatsApp numaramız. Şarkının ya da şarkıcının adını yazın, yanına top 10 yazdıktan sonra da mesajınızı gönderebilirsiniz. Top 10 listesinin tamamını istanbulfm.com.tr üzerinden ya da İstanbul FM'in mobil uygulamasından da görebilirsiniz sevgili dinleyiciler. İstanbul FM'i sosyal medyada takip etmeyi unutmayın. Instagram'da aktif durumdayız. Bunun da hatırlatmasını yapalım. Başka bir top 10 listesinde görüşmek üzere. Ben Yalçın Alıca. Hepinize çok keyifli bir hafta sonu diliyorum. Hoşça kalın.
1: İstanbul FM Top 10 sona erdi.

0: sonra.
1: Tanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklamlar.
3: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları Vakıf Katılım'da. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları Vakıf Katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Babalar Günü ve karne hediyelerinin tam zamanı. Akıllı telefonlardan kulaklıklara, tabletlerden scooterlara çeşit çeşit teknolojik hediye MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, Babalar Günü ve karne hediyelerini keşfedin. Son gün 21 Haziran. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
8: Tatile giderken evde ışığı açık bırakmaktan daha güvenlisi...

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet.

Citroen'iniz hazırsa başlasın yaz yolculukları. 3 yaş ve üstü aracınızı Citroen Can yetkili servisine getirin, yaz bakım kampanyasından yararlanın. Filtreler, fren diski, balata ve motor yağında %20 indirim. Aracınızı Citroen Can Otomotiv yetkili servisine bekliyoruz. Citroen Can Otomotiv Servis, Ataşehir Şerifali'de.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimumu özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.

0: Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşpos'ta. Maksimum iş yerim şimdi İşpos oluyor. Posum cepte, linkte tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşpos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Reklamlar.
2: Ay, bütün kış yaz da yaz diye tutturanlar neredesiniz? Mutlu musunuz şimdi?
3: Hayırdır Engin Bey, çok mu sıcak?
2: Yok, çok masraf. Kliması, şortu, yandım.
4: Bonuslular yaz alışverişini serin serin yapıyor. Market, giyim, elektronik, beyaz eşya, yapı, mobilya ve seçili e-ticaret platformlarından toplam 20 bin liraya varan bonus kazanıyor. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Son gün 30 Haziran. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Hemen başvurun.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
7: Reklam. Kahve severlerin beklediği festival geliyor.
8: Kahve Festivali
7: 26, 27, 28 Haziran'da Goga Beach'te. DJ performanslarıyla eğlence. Emre Fel,
8: Ayna,
7: Ferman Akgül
8: ve daha birçok sürpriz isimli müzik dolu 3 gün seni bekliyor.
7: Bu festivale davetiye kazanmak için
8: İstanbul FM'de yalçın.net'i

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor.

0: şakası.
1: Reklamlar. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet.

0: Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşpos'ta. Maksimum iş yerim şimdi İşpos oluyor. Posum cepte, linkte tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşpos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Reklamlar.
2: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi...

0: 1499, Philips One Blade tıraş makinesi sadece 1449.99. 5 aya varan taksitle mağazalarımızda ve çetinkaya.com.tr'de. Çetinkaya.
1: Peugeot'unuz hazırsa başlasın yaz yolculukları. 3 yaş ve üstü aracınızı Peugeot Can yetkili servisine getirin, yaz bakım kampanyasından yararlanın. Filtreler, fren diski, balata ve motor yağında %20 indirim. Aracınızı Peugeot Can Otomotiv yetkili servisine bekliyoruz. Peugeot Can Otomotiv Servis, Ataşehir Şerif Ali'de.

0: Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşpos'ta. Maksimum iş yerim şimdi İşpos oluyor. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşpos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Reklamlar.
2: Diyes Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun.
3: Diyes Damat. Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
4: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

Citroen'iniz hazırsa başlasın yaz yolculukları. 3 yaş ve üstü aracınızı Citroen Can yetkili servisine getirin, yaz bakım kampanyasından yararlanın. Filtreler, fren diski, balata ve motor yağında %20 indirim. Aracınızı Citroen Can Otomotiv yetkili servisine bekliyoruz. Citroen Can Otomotiv Servis, Ataşehir Şerifali'de.

0: Diyes Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun. Diyes Damat.
1: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin Media Markt'la tam

0: Diyes Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun. Diyes
1: Damat. Peugeot'unuz hazırsa başlasın yaz yolculukları. 3 yaş ve üstü aracınızı Peugeot Can yetkili servisine getirin, yaz bakım kampanyasından yararlanın. Filtreler, fren diski, balata ve motor yağında %20 indirim. Aracınızı Peugeot Can Otomotiv yetkili servisine bekliyoruz. Peugeot Can Otomotiv Servis, Ataşehir Şerifali'de.

0: Ay, bütün kış yaz da yaz diye tutturanlar neredesiniz? Mutlu musunuz şimdi?
1: Hayırdır Engin Bey, çok mu sıcak?
0: Yok, çok masraf. Kliması, şortu, yandım.
2: Bonuslular yaz alışverişini serin serin yapıyor. Market, giyim, elektronik, beyaz eşya, yapı, mobilya ve seçili e-ticaret platformlarından toplam 20 bin liraya varan bonus kazanıyor. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Son gün 30 Haziran. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Hemen başvurun.
3: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun. DS
4: Damat. Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin MediaMarkt'la tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşımak için televizyondan ses sistemlerine, tabletten kulaklıklara çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta.

0: kahve severlerin beklediği festival geliyor.
1: Kahve Festivali
0: 26, 27, 28 Haziran'da Goga Beach'te. DJ performanslarıyla eğlence. Emre Fel,
1: Ayna,
0: Ferman Akgül
1: ve daha birçok sürpriz isimle müzik dolu 3 gün seni bekliyor.
0: Bu festivale davetiye kazanmak için
1: İstanbul FM'de yalçın.net'i takip et.

0: Dinleyebileceğin en güzel şarkıları senin için biz çalıyoruz. Çünkü bunu yapmayı çok seviyoruz.
1: Çok seviyoruz.
0: Burası İstanbul FM.